0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.

daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Tahsildaroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars. Tek reklam. Pop, kral pop.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 12 Haziran 2026 Cuma, bugün Dünya Kupası dün başladı. Hareketli bir haftadayız. Bugün okullar tatil biliyorsunuz çünkü yarın LGS var. Pazar günü de Dünya Kupası'ndaki ilk maçımız oynanacak. Öğrencilere de, A Milli Futbol takımımıza da herkese başarılar diliyoruz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, spordan, uzmanların LGS'ye girecek olan öğrencilere uyarılarından pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına ve cuma sabahınıza. Hadi başlayalım mı?

0: dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
3: Next. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan 2000

0: fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.

0: prim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.

0: kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğun

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Pop, pop, kral pop. ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam ediyor.

Gelelim Violent giriş davetiyelerine. Her yıl olduğu gibi bu yılda şanslı Kral Pop dinleyicilerine 4 kişilik Violent giriş davetiyesi hediye ediyoruz. Türkiye'nin dünya standartlarında ilk tema parkı Violent, açık havada 30'dan fazla ünitede tek bir biletle gün boyu sınırsız eğlenceye imkan tanıyor. Şahane geliyor kulağa. Gitmediyseniz hafta sonu ya da yaklaşan yaz tatilinde ya da ilk fırsatta kendinize Violent'te bir gün ayırın bence. Hatta belki bugün Violent tema park giriş davetiyesini kazanan isim siz olursunuz, belli mi olur? Yapmanız gereken çok basit. WhatsApp hattımıza adınızı ve soyadınızı göndermenizi rica edeceğim. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. 0533 781 74 74 0533 781 74 74 nolu WhatsApp hattımıza adınızı ve soyadınızı gönderin lütfen. Böylece belki 4 kişilik günlük bilet kazanma şansı bugün sizin olur. Dilerseniz davetiyelerinizi hemen yarın kullanabilirsiniz. Herkese bol şans.

Kupası maçları başladı biliyorsunuz. Bizim ilk maçımıza da sayılı günler kaldı. FBI'den bir açıklama var. FBI direktörü 2026 Dünya Kupası'nın kurum tarihindeki en büyük güvenlik operasyonu olduğunu söyledi. Ve turnuva boyunca drone saldırılarından terör tehdidine çok sayıda riskle karşı karşıya olduklarını açıkladılar. Sıcak büyük handikap bir yandan tabii oyuncular, sporcular için aşırı sıcaklara karşı bazı şehirlerde özel altyapı önlemleri devreye girecekmiş. Dallas, Houston ve Atlanta'daki statlarda çatı ve soğutma sistemleri kullanılarak olumsuz hava şartlarının etkisini azaltmaya çalışacaklar ve Dünya Kupası'ndaki en iyi 50 futbolcu sıralandı. Listenin zirvesinde Dembele yer alırken Harry Kane ikinci, Lamine Yamal üçüncü sırada. Türkiye'den de iki isim var. Arda Güler 45. Hakan Çalhanoğlu 47. sırada gösterildi. 50. sırada kim var dersiniz?

0: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi

0: Yayın.com.tr'de. Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Bir ki üç Migros yemek, bir ki üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.

0: indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin...

0: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

12 Haziran 2026 Cuma bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben yayının başında bugün bir şanslı Kral Pop dinleyicisine 4 kişilik Violent giriş davetiyesi hediye edeceğimi söylemiştim biliyorsunuz. Yapmanız gereken de çok basitti. WhatsApp hattımıza adınızı ve soyadınızı göndermenizi rica ettim ve kazanan belli. Bugünkü 4 kişilik Violent giriş davetiyesinin sahibi, kazananı Duygu Çetin oldu. Tebrik ediyoruz Duygu Çetin'i. Ayrıntılar için size ulaşacağız elbette. Davetiyenizi istediğiniz zaman yarından itibaren kullanabilirsiniz. Umarım Violent'te keyifli zaman geçirirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta. Vavakars.
0: Tek reklam. Pop, kral pop.
2: Kral Pop Haber.
3: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 12 Haziran Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Amerikan Başkanı Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını açıkladı. Anlaşmadaki nihai hususların Türkiye dahil bölge ülkelerince de onaylandığını belirtti. Süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü harikaydı ifadelerini kullandı. İran tarafı ise henüz bir anlaşmaya onay vermediklerini belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türk Kızılayı ödül töreninde konuştu. Erdoğan, kendisini hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert eleştiriler yöneltti. Hitler'in yolundan gidenlerin sonu diğer zalimler gibi olacak dedi. CHP'de 9 milletvekilinin ihraç istemiyle disipline sevkinin ardından Özgür Özel ve ekibi karşı adım attı. 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Bu adımla partinin 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiği savunuldu. Ancak CHP parti meclisi istifaların ardından 30 kişiyle toplandı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün yeni operasyon yapıldı. Aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. 10 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi LGS heyecanı yaşıyor. Sınav hazırlıkları nedeniyle bugün okullar tatil. Yarınki LGS'de ilk oturum saat 9.30'da, ikinci oturumsa 11.30'da başlayacak. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu Balkanlardan serin ve yağışlı hava geliyor. Bugün İstanbul ve Ankara az bulutlu, 29 İzmir parçalı bulutlu, 32 Bursa parçalı bulutlu, 31 Antalya parçalı bulutlu, 28 derece.
2: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2026 Dünya Kupası başladı. 39 gün sürecek futbolun karnavalında açılışı ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika yaptı. Meksika rakibini 2-0 yendi. 48 takımlı dev turnuva yaklaşık 6 hafta sürecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. Kupa şöleni 19 Temmuz'da New York'taki finalle son bulacak. Teknik direktörlük görevini Aykut Kocaman'a getireceği iddia edilen Fenerbahçe'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp hiçbir çalıştırıcıyla anlaşma yapılmadığını duyurdu. Real Madrid'de yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez seçim vaadini yerine getirdi. Eflatun Beyazlılar'da teknik direktörlüğe Jose Mourinho getirildi. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava birden serinleyecek. Yağış da beklendiği için hafta sonu daha kalın kıyafetler tercih edilmeli. Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Açık hava planı yapılması uygun değil. Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde su baskınlarına dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: İzmir Menemen Çevre Otoyolu'nda genleşme, derz ve onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti Kanal 1 Köprüsü'nde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü sağlanıyor. Eskişehir Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

Blok 3'ten bir haber, bir hatırlatma daha doğrusu. Kariyerinin 3. stüdyo albümü Kayıp Persona'yı müzikseverlerle buluşturdu biliyorsunuz Blok 3. 10 şarkıdan oluşan Kayıp Persona, sanatçının müzikal dünyasının farklı yönlerini bir araya getiriyor. Kayıp Kalp, Kırgınım ve Sebebi Yar gibi şarkılar Blok 3'ün duygusal ve melankolik tarafını müzikseverlerle buluştururken, Baba, Sakin Ol Champ ve Allah Allah gibi şarkılarsa rap tarzını öne çıkarıyor. Projenin tek konuk sanatçısı var, o da Çok Güzel Gülüyorsun şarkısında Blok 3'e eşlik eden Poizi. Ama Blok 3 ile ilgili vereceğim, daha doğrusu hatırlatacağım haber bu değil. Blok 3'ün konseri yaklaşıyor biliyorsunuz. 28 Haziran'da Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda La Katedral adını verdiği dev bir konserle sahneye çıkacak Blok 3. Ve hatta konserin tribün biletleri tamamen sold out tükenmiş durumda. Saha içindeki biletlerin de %92'si satılmış. Yani hem geri sayım başladı hem elinizi çabuk tutmanızı öneriyorum. Biletler Bu Bilet ve Fasso'da.

0: Pablo bilmem ne.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
2: 1930 Dünya Kupası bir Avrupa takımının finalde yer almadığı tek seneydi. 1939'da 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla 1942 Dünya Kupası iptal edildi. 1946 Dünya Kupası da savaş nedeniyle ülkeler ekonomik çöküşten müzdarip olduğu için yapılamadı.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de sabah kuşağı devam edecek.
3: Reklam. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 ay varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişleri.

0: Bak.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
1: 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Şoto
0: Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Şansa kalmaz işiniz.
5: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
2: Next. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

Dünya Kupası maçları başladı. Heyecanla biz de maçımızı bekliyoruz. Milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile 14 Haziran Pazar sabahı Kanada'daki BC Place Vancouver stadında, Paraguay ile 20 Haziran'da Amerika'daki San Francisco Bay bölgesi stadında ve Amerika'da yine 26 Haziran'da Los Angeles stadında karşı karşıya gelecek. Binlerce futbolu sever mücadeleyi dev ekranlardan takip etmek için meydanlarda, parklarda, açık hava etkinlik alanlarında bir araya gelecek, buluşacak. Ev yerine kalabalık bir atmosferde maç izlemek isteyen taraftarlar sabahın erken saatlerinden itibaren, çünkü pazar günü maç saat 07'de biliyorsunuz, sabah erken saatlerde, ama bu saatin çok daha öncesinde belirlenen, duyurulan alanlarda yerlerini alacaklar. Bu pazar tüm Türkiye erken uyanacak.

Bugün okullar tatil biliyorsunuz. Zira yarın LGS günü. Artık son gündeyiz. Öğrenciler, veliler nefeslerini tuttu. Yarınki sınavı bekliyor. Oldukça heyecanlı bir durum. İki oturumdan oluşuyor sınav. İlk oturum saat 9.30'da. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınav yerlerine gidip bakmışsınızdır eminim. Ne kadar sürede gidebileceğinizi hesaplamış. Yarın sabahki planı, programı da netleştirmişsinizdir. Bu akşam güzel bir uyku uyumak için uzmanların bazı tavsiyeleri var. Yatmadan önce ılık süt ve bitki çayı tüketebilirsiniz mesela. Yatıştırıcı etkisi olduğu söyleniyor çünkü. Yatmadan en az 30 dakika önce de telefonunuzu, tabletinizi veya dizüstü bilgisayarınızı elinizden bırakmanızı öneriyor uzmanlar. Bugün gün içinde sınav belgelerinizi kontrol edin. Zihninizi rahatlatacak aktiviteler yapın. Ne bileyim sahile, temiz havaya, ormana gidin. Yeni bilgi edinmekten kesinlikle kaçınılmasını söylüyor yine uzmanlar. Ve ağır besinleri ya da alışık olmadığınız besinleri tüketmeyin. Ve alışık olduğunuz bir saatte yatın. Yarın sabah da hayırlısıyla sınav yerlerinize vaktinde varıp rahat bir sınav süreci geçirin. Allah zihin açıklığı versin ve hakkınızda hayırlısı olsun.

0: Saadet'te Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivi Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivi Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
3: güzeli. Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
4: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
4: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala. Hediye.

0: kartıyla hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saate montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de. Evimde
2: divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan
3: ev var. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla

0: Metrobüs.com.tr'de.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi
3: sigorta. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bankam, bank, kartım hadi. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
10: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

12 Haziran 2026 Cuma bugün. Bugün okullar tatil biliyorsunuz. Atlayıp da kendi okula ulaşacak olan varsa, bugünün tatil olduğunu unutup okula gittiyse, ki olabilir bu. Zamanında ben de yapmıştım bunu. Dershaneler kapalıydı ve ben bir pazar sabah dershanenin kapısına dayanmıştım. Güvenlik görevlileri bugün kapalıyız kızım demişlerdi bana. Gerçekten hatırlıyorum. Olabilir, yapanlar varsa geçmiş olsun, ama asıl büyük gün yarın. Yarın yurt içinde ve yurt dışında 1.022.658 öğrenci LGS sınavına girecek. İki oturumdan oluşuyor sınav. İlk oturum 9.30'da, ikinci oturum 11.30'da. Bu saatlerde okulların önünden geçerken lütfen dikkatli olun. Yarın sabah da hepsini hatırlatacağım elbette, ama korna çalmamaya, kaos yaratmamaya çalışın. İçeride öğrenciler yıllardır, hatta belki 8 yıldır verdikleri emeklerin karşılığı için ter döküyor olacaklar. Gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Oldukça zahmetli bir süreç. Tüm velilere ve öğrencilere şimdiden haklarında hayırlısının olmasını diliyorum. Yarın sabah belki sınava giderken Kral Pop Radyo'yu dinlersiniz. Tüm heyecanınızı paylaşıyoruz ve yarın da paylaşacağız ve tüm kalbimizle yanınızdayız. Yarın sabah da öyle olacak. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ve ben gidiyorum. Harika bir cuma geçirin. Bugünü iyi değerlendirin. Bugün dinlenin. Zihninizi de, bedeninizi de, ruhunuzu da dinlendirdiğiniz, evraklarınızı kontrol ettiğiniz, gidemediyseniz sınav yerinize gidip ne kadar sürede sınav yerine ulaştığınızı kontrol ettiğiniz bir gün olsun. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşça kalın.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vavakars'tan al.
1: Tek reklam.

0: basın turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 12 Haziran Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. Silivri Belediyesi'ne operasyon. CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Mali Şube polisleri belediye binasında arama yapıyor. CHP'de hamle oyunları, Milliyet'in manşeti bugün. Kılıçdaroğlu'nun ihraç hamlesine özelden istifa yoluyla olağanüstü kurultay yanıtı geldi. Parti meclisinin ilk toplantısı öncesi Özgür Özel destekçisi 27 üye parti meclisinden istifa etti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu kanadı ise istifaları yargıya havale etti. CHP sözcüsü Sarı, parti meclisi katılanların salt çoğunluğuyla karar almaya devam edecek. İstifalarla parti meclisinin düşmüş sayılması, bu yoldan da bir kurultaya gidilmesi hukuken mümkün değil dedi. Logonun üzerinde dikkat çeken başlıksa şölen başladı. 2026 Dünya Kupası Azteca Stadyumundaki Meksika-Güney Afrika açılış maçı ve öncesindeki görkemli törenle başladı. Meksika-Güney Afrika maçı Meksika'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 10 isim hakkında tutuklama talebi bu haberde MyNet'te öne çıkıyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testi yapılan 10 ünlü isim tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ayşe Hatun Aral, Ahmet Karaoğlu, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cam Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci'nin de aralarında olduğu kişiler hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulanması istendi. Devam edelim Hürriyet'le. Manşet Hürriyet'te bu sözler: Atina'ya, Fener Rum Patriği Bartolome'ye Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik tutumuyla ilgili ilginç bir çıkış yaptı. Azınlıklar siyasi hesapların rehinesi olmamalı dedi. Ve önemli bir başlık yine Hürriyet'ten: LGS yarın yapılacak. 1 milyondan fazla öğrenci yarın LGS'ye girecek. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Adayların en geç 9'da sınava girecekleri okulda hazır olmaları gerekiyor. Rüşvet tapuları evinden çıktı. Sabah'ta manşet: yolsuzluktan tutuklu eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in paravan şirketler üzerinden rüşvet olarak aldığı tapular yatak odasındaki çekmeceden çıktı. Bozbey iddiaları hiçbir alakam yok diyerek reddetmişti deniliyor detaylarda. Sözcünün manşetine bakalım şimdi. Butlan Orkestrası'nı Erdoğan yönetiyor. Manşet: iktidar taraf değiliz dedi. CHP ve İyi Parti'den net yanıt geldi. İyi Parti lideri Dervişoğlu, iktidar da mahkemeler de bu oyuna müdahil dedi. CHP'li Süleyman Girgin, Seyit Torun ve Cemal Enginyurt başlıktaki tespiti yaptı. Hemen altında yer alan başlıksa 28'ler onur istifasıyla tarihe geçti. Özgür Özel ve arkadaşları kurultay kilidini açmak için bir hamle daha yaptı. Seçilmiş yönetime yakın 28 isim parti meclisinden istifa etti. Böylece parti meclisindeki üye sayısı 29'a düştü ve 45 gün içinde kurultay yapılması yasal zorunluluk oldu. Kılıçdaroğlu bunu da reddetti.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: İzmir Menemen Çevre Otoyolu'nda genleşme, derz ve onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti Kanal 1 Köprüsü'nde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü sağlanıyor. Eskişehir Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Bu akşam saat 22'de B grubunda Kanada-Bosna-Hersek mücadelesi var. 13 Haziran Cumartesi sabah saat 4'te Los Angeles stadındaysa Amerika Birleşik Devletleri-Paraguay maçı yapılacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: afiyetle ye.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
3: Next. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Sertak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız, harikasınız. Uzaklanan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.

0: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
5: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Pilot Garaj Shop'a expertise.
7: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
8: Ödemek EasyCo demek.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik, prestil arayanlara.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizi

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor.

0: emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıtlamak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü, yollarda hep.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu akü bir numara.
8: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler.

Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Bu ya.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: İstiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif VavaCars'ta.
1: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava birden serinleyecek, yağış da beklendiği için hafta sonu daha kalın kıyafetler tercih edilmeli. Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Açık hava planı yapılması uygun değil. Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde su baskınlarına dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: reklam.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben.
3: Günlük hesapla, kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Atak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız. Uzaklanan bitir. Galibiyet bitir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşın kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattalar yorumlayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.

0: Sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: üreticisi Yiğit Akı ileriye götürür. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watchfit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de. Ne iş?

0: spor haberlerini sunar.
1: Heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2026 Dünya Kupası başladı. 39 gün sürecek futbolun karnavalında açılışı ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika yaptı. Meksika rakibini 2-0 yendi. A grubunun bir diğer maçında ise Çekya ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Güney Kore 2-1 önde tamamladı. Bugün ise B grubu maçları oynanacak. Saat 22'de başlayacak maçlarda Kanada Bosna Hersek ile Katar'da İsveç ile karşılaşacak. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. Kupa şöleni 19 Temmuz'da New York'taki finalle son bulacak. Teknik direktörlük görevini Aykut Kocaman'a getireceği iddia edilen Fenerbahçe'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp hiçbir çalıştırıcıyla anlaşma yapılmadığını duyurdu. Basketbol Süper Ligi'nde playoff final serisi heyecanı yarın başlıyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Game serinin ilk maçında saat 20'de karşı karşıya gelecek. 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava birden serinleyecek. Yağış da beklendiği için hafta sonu daha kalın kıyafetler tercih edilmeli. Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Açık hava planı yapılması uygun değil. Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde su baskınlarına dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: İzmir Menemen Çevre Otoyolu'nda genleşme, derz ve onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti Kanal 1 Köprüsü'nde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü sağlanıyor. Eskişehir Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

0: Hazırla, afiyetle ye.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi, smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat, sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.

0: keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ol.
4: Evinde divan hep var.
5: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
6: Evinde divan ev var.
7: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Pilot Garaj
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Uzun bir aranın ardından Köfün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

0: tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Dünya Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 12 Haziran Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yargıda bir atama var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik kararnameyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. CHP'de disipline sevk edilen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düştü. CHP Merkez Yönetim Kurulu bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 9'u tutuklandı. Bu kişiler arasında yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı ile iş insanı Hasan Vatan da var. Beyaz et sektöründe rekabet ortamını bozduğu değerlendirilen 13 şirkete denetim kayyumu atandı. 32 kişi gözaltında. 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi LGS heyecanı yaşıyor. Yarınki LGS'de ilk oturum saat 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Hafta sonu Balkanlardan serin ve yağışlı hava geliyor. Bugün İstanbul ve Ankara az bulutlu, 29, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 31, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2026 Dünya Kupası başladı. 39 gün sürecek futbolun karnavalında açılışı ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika yaptı. Meksika rakibini 2-0 yendi. A grubunun bir diğer maçında ise Çekya ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Güney Kore 2-1 önde tamamladı. Bugün ise B grubu maçları oynanacak. Saat 22'de başlayacak maçlarda Kanada Bosna Hersek ile Katar da İsveç ile karşılaşacak. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. Kupa şöleni 19 Temmuz'da New York'taki finalde son bulacak. Teknik direktörlük görevini Aykut Kocaman'a getireceği iddia edilen Fenerbahçe'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp hiçbir çalıştırıcıyla anlaşma yapılmadığını duyurdu. Basketbol Süper Ligi'nde playoff final serisi heyecanı yarın başlıyor. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain serinin ilk maçında saat 20'de karşı karşıya gelecek. 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Umuyorum güzel geçiyordur gününüz. Haftanın yorucu hissedilebilen günlerinden biri Cuma günü. Hafta eğer yoğun geçtiyse artık siz de belki bir parça yorgunluk yaşıyorsunuzdur. Nasıl bir gün? Bugün sizler için zor mu yoksa? Belki uzun süredir ertelediğiniz bir işi yapıyorsunuzdur. Belki de sadece moralinizi korudunuz. Evet, ama tüm bunlara rağmen bir madalya gelmiyor değil mi? Bazı başarılar sadece insanın kendi içinde yaşanıyor. Yani o zor dediğiniz günü atlatmak bile bir başarı bence. Çoğu zaman en değerli olanlar da onlar oluyor ama dedim ya, madalya takan yok. O yüzden bugün kendinize küçük bir teşekkür borçlu olabilirsiniz aslında. Yaptıklarınız için, kendinizi koruyabildiğiniz için ya da beklentilerinizi bir nebze de olsa karşılayabildiğiniz için.

0: Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının...

0: Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

Gün cuma olunca aklıma geldi. En çok alışveriş yapılan günlerden biri diye gösteriliyor cuma cumartesi günleri. Özellikle e-ticaret sitelerinde de yoğunluğun fazla olduğu günler. Neden acaba? Belki bir soluklanmak istiyoruz, alışveriş bahane oluyor. Olabilir mi? Bir tüketici araştırmasında da bahsediliyor. Özellikle hafta sonunda alışverişlerde çok fazla fikrimizi değiştiriyormuşuz. Ama en çok fikir değiştirdiğimiz yerler arasında restoranlar var. Menüye bakıp karar vermek her zaman kolay olmuyor. Servis elemanı geliyor, sonra bir şey söylüyorsunuz. Ama aklınızda başka bir şey var. Seçim yapmak her zaman kolay olmuyor. Bazen insan ne istediğini bilemez. Hayatta da öyle değil mi zaten? İstediğimiz her şeyi bilseydik ve onu bilerek hayata geçirmeye çabalasaydık çok daha farklı olurdu belki de. Tabii isteklerimizi bilmek kadar vazgeçtiğimiz şeyleri de bilmek ve kabullenmek gerek. Hayatın küçük özeti belki de bu. Aramızda bunu yapabilenler varsa alkışlıyorum sizi yürekten.

Aramızda genç dinleyicilerimiz de var. Onlar heyecanlı değil mi? Bazıları yarın sınava girecek LGS'ye. Heyecanlı olabilirler. Umarım çalışmalarınızın karşılığını alırsınız. Ve ilginçtir, bu sınava sadece çocuklar girmiyor aslında. Anne de giriyor, baba da giriyor. Hatta bazen evdeki herkes giriyor. Çünkü aylarca birlikte çalışılıyor. Birlikte stres yapılıyor. Birlikte deneme sınavları konuşuluyor. Birlikte sayfalar çevriliyor. Ve şimdi bekleme zamanı. Eğitim uzmanlarının konuyla ilgili çok yorumu var tabii. Özellikle yeni konu öğrenme zamanı değil şimdi. Sakinleşme zamanı deniliyor. Çünkü yarın bilgi kadar heyecan yönetimi de önemli olacak. O yüzden özellikle bugün akşam saatlerinde anne babalara küçük hatırlatma. Çocuklarınızın şu an sizden ihtiyacı olan şey yeni bir öğüt değil. Biraz güven, biraz sakinlik, biraz da ne olursa olsun yanındayız hissi. Ve sevgili gençler, evet, yarın gireceğiniz sınav sizin için önemli olabilir ama sizi tanımlayan şey o sınavın sonucu olmayacak. Elinizden geleni yapın. Başarılar diliyorum.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Bu akşam saat 22'de B grubunda Kanada-Bosna-Hersek mücadelesi var. 13 Haziran Cumartesi sabah saat 4'te Los Angeles stadındaysa Amerika Birleşik Devletleri-Paraguay maçı yapılacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBugo ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBugo.com.tr'de.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin...

0: yarattı Yiğit Akı ileriye götürür.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

Bizi dinleyen, takip eden dinleyicilerimiz arasında daha orta yaş ve üstü olanlara bir soru soracağım. Bir şeyleri stoklamaya başladınız mı? Son zamanlarda bir şeyleri stoklamaya başladıysanız yalnız değilsiniz. Ama sadece makarna, kahve, indirimde gördüğünüz ürünlerden bahsetmiyorum. Bazen anıları, bazen kırgınlıkları, bazen de artık hayatında yeri kalmamış insanları stokluyoruz. Peki niye böyle bir şey var derseniz, belirsizlik dönemlerinde biriktirme eğiliminin arttığına dair bir iddia var. Stok yapmak. Evet, stokçuluk yani. Sonra ya da bir gün lazım olur diye bir şeyleri biriktirmek. Kimi poşet biriktirir, kimi ayakkabısını biriktirir, kimi kıyafetlerini biriktirir. Vazgeçemez ondan. Kimi kablosunu, elektronik aletlerini biriktirir. Evlerde kullanılmayan kablolar, yıllardır açılmayan kutular, atılamayan eşyalar birikiyor değil mi? Ve sormak lazım, ihtiyaç duyduğumuz şeyleri mi stokluyoruz yoksa bırakmaya cesaret edemediklerimizi mi? Buna cevabımız birçok şeyi değiştirebilir. Çünkü hayat bazen biriktirmekle değil, yer açmakla da güzelleşiyor. Yer açamadığımız için yeni insanlar, yeni duygular hayatımıza girmiyor. Denemekte fayda var.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava birden serinleyecek, yağış da beklendiği için hafta sonu daha kalın kıyafetler tercih edilmeli. Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Açık hava planı yapılması uygun değil. Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde su baskınlarına dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yıldız Çuklu, Cuma gününden hafta sonu moduna geçenler burada değil mi? Evet, birçok insanın aklında aslında çoktan hafta sonu gelmiş durumda. Özellikle de yarın sınava girecek gençler. Aylardır süren hazırlığın ardından artık son viraj. Belki bazıları sınavdan çıkar çıkmaz tatile girer değil mi? Aileler çoktan valiz planını yapmıştır bile. Tatil bazen gitmekle başlamıyor yalnız, hayal etmekle başlıyor. Şu an belki de çalışırken bizi dinleyenler, gideceği otelin fotoğraflarına bakıyordur, deniz manzaralarını inceliyordur, haritada gideceği şehri takip ediyordur, geziyordur, iple çekiyordur. Çünkü seyahati planlamak bile insanı mutlu eder. Tatilin kendisinden önce gelen beklenti duygusu bu mutluluğun sebebi. Bugün kendinizi biraz yorgun, biraz sıkışmış, bunalmış hissediyorsanız eğer, siz de bir plan yapın. Bakalım ne çıkacak bu planın ardından.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası tarihinin en erken golünü Türkiye attı. 2002 Dünya Kupası'nda Güney Kore ile karşılaşan Türkiye, başlama vuruşundan yalnızca 10.89 saniye sonra gol atma başarısı gösterdi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

0: Kale Kilit.
1: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Deniz, insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
1: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 8

Sosyal medyayı yakından takip edenler herhalde yeni lüks adı verilen kavramı da duymuştur, görmüştür. Nedir peki bu yeni lüks? Bir söylem haline geldi, dile dolandı. Eskiden lüks denilince akla büyük evler, pahalı arabalar, marka çantalar, gösterişli tatiller gelirdi. Ama son yıllarda insanlar lüksü biraz farklı tanımlamaya başladı. Mesela telefonun hiç çalmadığı bir saat, trafikte kaybolmayan bir gün, alarm kurmadan uyanılan bir sabah, hiçbir yere yetişme telaşının olmadığı bir akşam gibi. Hatta bazıları için hafta sonu gelen bir iş mesajına cevap vermek zorunda kalmamak bile bir lüks. Zaman değişiyor, insanların eksikliğini hissettiği şeyler değişiyor dolayısıyla. Bir dönem paraya ulaşmak zordu, şimdi ise zaman bulmak zor hale geldi. Sonra bir dönem bilgiye ulaşmak zordu, şimdi bilginin getirmiş olduğu yorgunluğu yaşıyoruz. Değişiyor dediğimiz gibi hayat. Bu yüzden lüks kavramının da anlamı değişti. İnsan en çok neyi kaybediyorsa en değerli şey olarak onu görmeye başlıyor. Peki sizin için...

Yakın zamanda bir arkadaşınızla ufak bir tartışmaya girdiğiniz oldu mu? Belki kalbiniz kırıldı, belki incindiniz, belki de çok umursamadınız. Ya da sessiz kalmayı tercih ettiniz. Belki

de sevgilinizle, eşinizle olabilir. Çiftler arasında tartışmalar, fikir ayrılıkları olabiliyor tabii. Ama genellikle taraflardan biri sessiz kalmayı tercih eder ve konu tolere edilerek kapanır. Peki siz tartışmaya giren taraf mısınız yoksa susmayı tercih edenlerden mi? Bununla ilgili bir ilişki araştırmasında yaş ilerledikçe insanlar haklı çıkmaktan çok huzurlu kalmayı önemsiyor diye bir ifade kullanılmış. Çok hoşuma gitti ve çok da hak verdim doğrusu. Ben de öyleyim. Yani haklı çıkmanın pek de bir önemi yok huzuru kaçırmaktansa. O yüzden huzurlu kalmak her zaman daha benim önceliğim. Tartışmaları kazanabilirsiniz ama enerjinizi kaybedersiniz. Ve bir noktadan sonra insan anlıyor ki her fikre, her yaşanana cevap vermek ya da yorum yapmak zorunda değiliz. Belki de olgunluk dediğimiz şey biraz da budur. Olabilir.

0: işime bak.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
0: Ödemek EasyCo demek.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
0: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
0: Hangi Kredi?
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: da %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli

Herhalde günün en sıcak saatleri değil mi şu dakikalar? Peki Haziran sıcağıyla nasıl baş ediyorsunuz? Sadece klimalı ortamlar yetmiyor. Bazen de soğuk içecekler iyi gelir değil mi? Havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için akla ilk gelen hangi içecek peki? Bir tüketici araştırmasında Türkiye'de en çok tercih edilen serinletici içecekler sıralandı. Var mı fikriniz? Listede soğuk çay var, maden suyu var, limonata var, ayran var. Soğuk kahveyi de unutmamak lazım. Son yıllarda soğuk kahve çok popüler. Özellikle yaz aylarında kahvecilere bakın. Bardakların tamamı buz, üzerine biraz kahve. Ya da yine kahvecilerde laboratuvardan çıkmış renkli içecekler çok fazla bu aralar. Fakat onlar listede yer almamış. Hangisi başta derseniz ayran. Evet, Türkiye'de hala da en çok tercih edilen serinletici içerik olarak geçiyor ayran. Ardından limonata, maden suyu ve soğuk çay diye bir sıralama yapıldı. Yani sıcakta da soğuk ayran içmek tamam iyi güzel de sanki daha fazla uyku getirir gibi geliyor bana. Ne bileyim, bu kadar insan tercih ettiğine göre herhalde vardır bir nedeni. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Ben Mert Rusçuklu, yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2026 Dünya Kupası başladı. 39 gün sürecek futbolun karnavalında açılışı ev sahibi ülkelerden Meksika ile Güney Afrika yaptı. Meksika rakibini 2-0 yendi. A grubunun bir diğer maçında ise Güney Kore Çekya'yı 2-1 yendi. Bugünse B grubu maçları oynanacak. Saat 20'de başlayacak maçlarda Kanada Bosna Hersek ile Katar'da İsveç ile karşılaşacak. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçını pazar sabahı saat 7'de Avustralya ile yapacak. Kupa şöleni 19 Temmuz'da New York'taki finalle son bulacak. Teknik direktörlük görevini Aykut Kocaman'ı getireceği iddia edilen Fenerbahçe'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp hiçbir çalıştırıcıyla anlaşma yapılmadığını duyurdu.

0: Menemen Çevre Otoyolu'nda genleşme, derz ve onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti Kanal 1 Köprüsü'nde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumu.

Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatı.

0: kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
1: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
0: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

canlılar turnuvada futbola doyuyor. TV Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TV Go.com.tr'de.

0: afiyet de ye.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne ister ister ol.
12: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 12 Haziran Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı töreninde konuştu. Erdoğan, sağlık yatırımlarında Cumhuriyet tarihinin en başarılı iktidarıyız dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Bu arada disipline sevk edilen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düştü. İki ismin ünvanları meclisin resmi internet sitesinden kaldırıldı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Süreçle ilgili hem Kılıçdaroğlu'na hem de Özel'e eleştiriler yönelten Bahçeli, her iki isminde soruna çözüm üretmek yerine bölünmeye yol açacak adımlar attığını söyledi. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada Balcıoğlu'nun suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edildi. 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi LGS heyecanı yaşıyor. Sınav hazırlıkları nedeniyle bugün okullar tatil. Yarınki LGS'de ilk oturum saat 9.30'da, ikinci oturumsa 11.30'da başlayacak. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu Balkanlardan serin ve yağışlı hava geliyor. Yarın İstanbul ve İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı 24, Ankara kuvvetli gök gürültülü, sağanak yağışlı 22, Bursa gök gürültülü, sağanak yağışlı 26, Antalya gök gürültülü,

0: Sağnak yağışlı 27 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da hava birden serinleyecek, yağış da beklendiği için hafta sonu daha kalın kıyafetler tercih edilmeli. Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Açık hava planı yapılması uygun değil. Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde su baskınlarına dikkat.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: Kanada Vancouver'dan merhaba. Futbol şöleni Dünya Kupası başladı. Meksika 3 kırmızı kartın çıktığı 2 gollü maçta Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Benim en çok dikkatimi çeken maça dair hakemin teknolojik aksesuarı mutlaka bütün dünyanın dikkatini çekmiştir. Çok konuşulacaktır bundan sonra. Azteca Stadında İstiklal Marşı orta yuvarlakta futbolcuların bir bütün olmasıyla söylendi. Bu da yeniliklerden bir tanesiydi. Ve Türkiye 2026 Dünya Kupası D grubunda karşılaşacağı Avustralya maçı için Kanada Vancouver'a ulaştı ay yıldızlar. Otelde kafileyi coşkulu, heyecanlı, gururlu ve inanmış 200'e yakın taraftar karşıladı meşalelerle, tezahüratlarla. Milli takım ardından Vancouver'daki ilk antrenmanını yaptı. Bizim çocuklara dair gördüklerimizi, izlenimlerimizi anlatmaya çalışalım. Öncelikle herkesin enerjisi çok yüksek. Bir arada olmaktan fazlasıyla mutlu bir milli takım var. Gözlerinden bunu anlayabiliyoruz. Topla veya topsuz yapılan her çalışmada bunu görebiliyoruz. Ve son bir detay. Milli takımda teknik direktör İtalyan Vincenzo Montella oyuncularından çok büyük saygı görüyor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

12 Haziran ve Cuma günündeyiz. Hafta sonu öncesi Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da saat 16 itibariyle yeni saatle haber merkezimiz günün gelişmelerini paylaştı. Hemen ardında ise 24 saat dinlediğiniz harika şarkılar kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki 2 saatte de Demir Ali Çelik ben dinlemeyi en sevdiğiniz şarkıları iyi hissettiren, bizi hafta sonuna hazırlayacak, haftanın yorgunluğuna iyi gelecek şarkıları paylaşmaya devam edeceğim. Tabii gündemde çok önemli konu başlıklarıyla birlikte. İyi çalışmalar, trafikteki dinleyicilerimize de iyi yolculuklar dileyim. Herkese merhaba.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı
4: toplam 1000 TL

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Uzun bir aranın ardından KÖF'ün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

0: özel gecenin biletleri biletiniAl.com'da. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

tatil verildi. Yarınki sınav öncesinde bizlere düşen görevleri hatırlamakta fayda var. Öğrencilerimiz bu sınav sürecinde hem streslerini yönetmek hem odaklanmak durumundalar. Okul çevrelerinde özellikle kutlama ya da yüksek ses ya da ses çıkaracak, gürültü yapacak her şeyden uzak durmamız gerekiyor. Sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum, zihin açıklığı diliyorum. Velilere de güç kuvvet diliyorum. Umarım hedeflediğiniz, arzu ettiğiniz gibi olur her şey. Hep söylediğim gibi hayatın birçok sürprizi var. İstemediğiniz bir tabloyla karşılaştığınız takdirde de hiçbir şeyin sonu değil. Önümüzde uzun bir maraton var nihayetinde. Kral Pop Radyo'da 12 Haziran şarkıları Semicenk Kalpsizle devam ediyor.

Ve liselere geçiş sistemi sınavı. Bu yıl 13 Haziran yani yarın gerçekleşecek A Milli Futbol takımımızın Dünya Kupası'nda pazar günü 07'de oynayacağı karşılaşma dolayısıyla bir gün erkene çekildi. Ayrıca bugün eğitim öğretime de yarınki LGS sınavı öncesinde bir

Geride bıraktığımız hafta birçok yeni film izleyiciyle buluştu. Bugün itibariyle vizyonun yeni filmlerine birazdan göz atacağız ama önceki hafta ülkemizde hangi filmleri en çok izledik? Bir numarada ikinci haftasında aslında bir sürpriz diye nitelenebilir Backrooms filmi var. 29 Mayıs'ta izleyiciyle buluştu ve ikinci haftasında ülkemizin en çok izlenen filmi. İkinci sırada ise geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk haftasında ikinci sırada yer alan korkunç bir film var. Üçüncü sırada gerilim, saplantı türlü yapım 4 haftadır vizyonda ve üçüncü sırada bu hafta en çok izlenen filmlerde. Dördüncü sırada yine dördüncü haftasında Sihirli Annem, Periler Okulu var. Beşinci sırada da korku türüyle Siccin 9, dördüncü haftasında vizyondaki ve en çok izlenen filmlerde 5. sırada yer aldı. Birazdan bugünün yeni vizyon filmleriyle ilgili detaylara da hızlıca bir göz atacağız. Tabii en sevdiğiniz, iyi hissettiğiniz, motive olduğunuz şarkılar eşliğinde. Sefo ve Demet Akalın Yerinde Dur, Kral Pop Radyo'da.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödemek.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın. Yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Service. Her marka araca güvenilir servis.

0: ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Evimde
10: divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detay.

Dünya Kupası karşılaşmaları başladı dün itibariyle. D grubunda bulunduğumuz grupta ilk karşılaşmamız Avustralya ile pazar sabah 07'de oynanacak. A milli futbol takımımıza başarılar, başarılar, başarılar. Heyecanla bekliyoruz o günü. Umudumuz yüksek, güzel galibiyetlerle yolumuza devam edeceğimize inancımız tam. Bu arada spordan konu açılmışken Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 17 Haziran'da Belçika ile mücadelelerine devam edecek. Basketbol Süper Ligi'nde ise Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını playoff final serisi maçlarıyla oynayacaklar. İlk karşılaşma yarın akşam saat 20'de oynanacak. Dünyanın herhangi bir noktasında ülkemizi temsil eden tüm milli sporcularımıza canı gönülden hem teşekkür edelim hem minnet duygumuzu bir kez daha ifade edelim ve başarılar dileyelim. Ve Umur Doma, Hande Ünsal, Gel'le devam edelim.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava birden serinleyecek, yağış da beklendiği için hafta sonu daha kalın kıyafetler tercih edilmeli. Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Açık hava planı yapılması uygun değil. Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde su baskınlarına dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

8 yeni film vizyonda ilki amansız tür olarak hem aksiyon hem dövüş hem gerilim bir arada kayıp kızını kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan eski bir özel kuvvet askerinin hikayesi anlatılıyor. Yerli yapımda komedi. Kıyma, Hain Eşer Kendi Düşer filmi vizyonda. Tulpa, Ruhun Laneti, korku türüyle yerli yapım seçenek. Gizemli Ağaçsa, aile fantastik macera türüyle izleyicisinin karşısında. Animasyonda ise Kül Kedisi, Üç Dilek filmi bugün itibariyle seyirciyle buluştu. Geçmişe bir yolculuk, bazı salonlarda Açlık Oyunları, Alaycı Kuş bölüm 1 izleyiciyle yeniden buluşuyor. Mavi Balıkçıl'da dram türüyle bugün itibariyle yeni filmlerde, animasyonun son filmi de Düşler Ülkesi izleyiciyle bugün buluşan yapımlar olarak yer aldı. Son dönemin en popüler grubu ve şarkılarından biri Daha İyi ile Manifest dinleyelim.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: gezdin?
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyat.

0: modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
6: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
7: Evimde divan ev var.
8: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
9: Evimde divan ev var.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
11: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da en sevdiğimiz şarkılar tüm hızıyla devam ediyor. Ve bir duyurum var, bir hatırlatmam var daha doğrusu. 2022 yılında, çok iyi hatırlarız, Bir Tek Ben Anlarım şarkısıyla fırtına estirdiler. Rekorları alt üst ettiler ve o günlerden bugünlere uzanan Bir Tek Ben Anlarım serüveniyle başlayan ve ard arda yayınladıkları çok severek dinlediğimiz şarkılarla Köfün grubu 2 yıllık bir ara vermişlerdi ve tekrar sahnelere geri dönüyorlar. Salman Tin ve Bilge Kanıtil yeniden bir araya geldi ve yeni şarkıları öncesinde sevenleriyle İstanbul'da verecekleri dev bir konserle buluşacaklar. Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda Köfün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak. Biletlere de biletinial.com'dan ulaşabilirsiniz. Hatırlatayım ve Köfün'le o efsane şarkılarıyla Bir Tek Ben Anlarım dinleyelim, devam edelim.

0: sende.
1: 2026 yılında refahta hangi ülke ne kadar yüksek oranda başarılı gibi bir çalışma önemli bir endeks tarafından yapıldı. Birçok veriyi derliyorlar yine. Kişi başına gelirden insani gelişmeye, gelir dağılımına, yoksulluk gibi göstergelere ve birçok bu değeri birlikte endeksliyorlar ve Avrupa'nın küçük ama yüksek standartlarına sahip ekonomilerinin zirvede yer aldığını ortaya koydular. Dünyanın en büyük ekonomisi olarak gösterilen ABD de bu sıralamada 17. sırada yer buldu. Sonuçlarla ilgili refahın yalnızca üretilen zenginlikle ilgili olmadığını, bu zenginliğin toplum geneline de ne ölçüde yansıdığıyla şekillendiğini gösteren bir tablo. Özetle refahta Avrupa ülkeleri arasında en zengin ülke 0-100 parametrede 77.65'te Norveç. Onu İrlanda takip ediyor. 3. sırada Lüksemburg geliyor. 4'te İsviçre geliyor ve 5. sırada da İzlanda. Avrupa'yı, Asya'yı, Orta Doğu'yu, Kuzey Amerika'yı ve Okyanusya'yı devreye aldığımızda dünyada en refah ülkelerde ilk 5'te Norveç, İrlanda, Lüksemburg, İsviçre ve İzlanda var. Bu bilgi sonrası Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yine son dönemin en sevilen, en popüler şarkılarından biri Ankara Ekos.

Ticarette kontrol sende. Sen de dişi ortakla limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detay

0: işine bak.
1: Prime Compu testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
0: Ödemek EasyCo demek.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Birikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
0: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: şanslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzaklanan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hyundai Sigorta.

0: dezdin.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: Radyo.com.tr'de. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TV Go.com.tr'de.

Canımız lise öğrenci adaylarımız, yarın LGS sınavına girecek tüm adaylara, öğrencilerimize canı gönülden başarılar diliyorum. Bu duygunun ne kadar yoğun olduğunu tahmin edebiliyorum. O yüzden umarım stresinizi yönetebileceğiniz bir sınav olacak. Hayatta daha çok sınavlar olacağını hatırlatayım. Hiçbir şeyin sonu değil ve birçok sürprizle karşılaşacağınızı da ekleyeyim. Ve başarılar dileyim tüm öğrencilerimize ve velilerimize de tabii sevgilerimizi gönderelim. Pazar günü A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası arenasında ilk karşılaşmasında sabah 07'de Avustralya ile oynayacağız. Başarılar A Milli Futbol takımımıza. Yarın Kral Pop Radyo Top 20 geri sayımı var. Haftanın en iyilerini derlediğimiz Top 20'de saat 13'te Demir Ali Çelik ben görüşmek üzere. Birazdan Bay J'ye eşlik edecek hafta sonu öncesi Cuma şarkılarıyla ve harika sohbetiyle. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Vava Cars. Reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçını pazar sabah saat 7'de Avustralya ile yapacak. Amirli takım Avustralya maçına çıkacağı Vancouver'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Ay Yıldızlar buradaki ilk antrenmanında yaptı. Tedavisi süren Kenan Yıldız'ın forma giymesi beklenmiyor. 2026 Dünya Kupası bu akşam B grubunda oynanacak maçlarla devam edecek. Saat 22'de Kanada Bosna Hersek'le, Katar'da İsveç'le karşılaşacak. Basketbol Süper Ligi'nde playoff final serisi heyecanı yarın başlayacak. Fenerbahçe Beko'yla Beşiktaş Gain serinin ilk maçında saat 20'de karşı karşıya gelecek. 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Marmara'da hava birden serinleyecek, yağış da beklendiği için hafta sonu daha kalın kıyafetler tercih edilmeli. Trakya'nın batısı, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusuyla Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Açık hava planı yapılması uygun değil. Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde su baskınlarına dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: İyit Akü yol durumunu sunar.
1: İzmir Menemen Çevre Otoyolu'nda genleşme, derz ve onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti Kanal 1 Köprüsü'nde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü sağlanıyor. Eskişehir Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresinde Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus Bay J'yi sunar.

İyi akşamlar, iyi hafta sonları sevgili dinleyiciler. Hepiniz Kral Pop Radyo'ya hoş geldiniz. Burası Türkçe Pop'un zirvesi, Kral Pop Radyo, Bay J ben. Bu akşam mikrofonda ne yaptığını tam olarak bilen, planlı programlı bir profesyonel dinlemeyi çok isterdiniz. Biliyorum ama benim bu kaotik ve ne zaman ne söyleyeceği belli olmayan tarzım, kabul edin, sizde acayip bir bağımlılık yaptı. Yaptı. Bu yüzden kendimi hiç kasmayacağım. Canım ne istiyorsa öyle, nasıl istiyorsa öyle takılacağım. Bazen bana dijitalden mesaj atıyorsunuz. Yahu Bay J, sen hayatında hiç mi... Niye böyle konuşuyorsunuz onu da bilmiyorum. Bana mesaj yazarken. Yahu Bay J, sen hayatında hiç mi büyük bir hata yapmadın, hiç mi kuralları çiğnemedin diye soranlar oldu. Yaptım abi, yapmaz mıyım? Gençlik yıllarımda büyük bir markete girdim ve kozmetik reyonundan 3 tane parlak kırmızı ruj çaldım. Evet, bildiğin organize suç işte. Eve gittim, ganimetleri masanın üstüne dizdim. Öyle bakıyorum. Ne yapacağım hakkında en ufak bir... Düşün, boyu 2 metrelik bir basketçinin gidip mağazadan 34 numara topuklu ayakkabı çalması gibi. Anladın? Absürt, tamamen vizyonsuz, eylemsiz, hormonların yarattığı saçma sapan bir ergenlik isyanı. Peki bu yaptığım hayatımdaki en büyük saçmalık mıydı? Biz değildir. Çünkü bundan daha profesyonel bir ilişki hatası daha yaptım geçmişte. Bir kez de bir kızdan sadece tek satırlık kısa bir mesajla ayrıldım. Kız da doğal olarak sinir krizi geçirdi. Geri mesaj yazıp bana dünyadaki tüm hakaret kelimelerini tek nefeste saydı. Sonra ben bu yaptığım teknolojik kabalık, bu medeniyetsizlik yüzünden kendimi o kadar suçlu, o kadar berbat hissettim ki kızı arayıp kibarca özür dilemeye karar verdim. Tam telefonu elime aldım. Kıza yazacağım cümleyi tasarlarken ekrana tekrar baktım. Bana o kadar ağır, o kadar kötü yeni mesajlar yazmış ki benim içimden gelen o medeni özür dileme isteği bir saniyede yok oldu. İşin komik tarafı ne biliyor musunuz? Tüm bu ayrılma, sinirlenme, suçluluk hissetme ve özür dilemekten vazgeçme draması 4,5 dakika sürdü. Hepsi bu, modern çağ. Ben kötü bir insan değilim arkadaşlar. Sadece bazen kurumsal sistemlerim çöküyor. Anlık olarak aptallaşıyorum. Sonra düşündüm. Ya ben o çaldığım rujları saklasaydım da o ayrıldığım kıza hediye mi etseydim ayrılık hediyesi olarak diye. Gerçi siz kadınların isimsiz bir zarfta gelen, kim tarafından üretildiği belli olmayan bir ruju gidip dudağınıza, Hasan rujları mesela, aldı değil mi? Yani çünkü eskiden, yani çok eskiden, ben ergenken sadece Hasan rujları vardı. Evet. Hele bu hijyen çılgınlığı çağında orucun geçmişte kimlerin eline değdiğini, el, dudak. Şimdi aranızdan bazı aşırı ahlakçılar çıkıp beni darlamaya çalışacak. Peki Bayce, madem o ruju kullanmayacaktın niye israf ettin? Çöpe mi gitsin yani? İsraf bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük perakende sorunu zaten kardeş. Tamam da Bayce, sen o ruju çalmak yerine gidip parasıyla satın alsaydın ya. Konuyu değiştirmeyin. Burada sistemin boşluklarını ve insan psikolojisini tartışıyoruz. Neticede benim için vizyonsuz bir hırsız diyebilir miyiz? Evet. Çok istiyorsanız evet diyebiliriz ama hırsız dediğin adam gider banka soyar, büyük fonları patlatır filan. Ben belki de yıllar önce faili bulunamamış dev bir banka soygununu ele başlayayım. Nereden bileceksiniz? Belki de 35 yıldır bu mikrofonla konuşup geçimimi radyo sunuculuğu sağlıyor. O büyük soygunun kamuflajı olamaz mı? Değil mi? Garip değil mi? Kral Pop Radyo'da hala devam ediyor programın. Evet. Ayrılmayın lütfen.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Bu akşam saat 22'de B grubunda Kanada-Bosna-Hersek mücadelesi var. 13 Haziran Cumartesi sabah saat 4'te Los Angeles stadındaysa Amerika Birleşik Devletleri-Paraguay maçı yapılacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam edecek.
2: Koçak'ta festival.

0: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
5: Prime Computest Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
5: Next. Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
7: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
7: Ekspertiz. Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı. Pilot Garaj Oto
9: Ekspertiz. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu akü bir numara.
7: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
9: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil budur hissi.
12: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
13: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
14: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam ediyor.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

0: akşamlar Türkiye. Ne haber milletim? Adım Bayece. Cuma akşamı şovuma yine parasını ödeyip radyo frekansını satın alan o sadık dinleyici kitlesiyle beraber hızlı bir giriş yapıyoruz.
1: Biz para ödemedik ki Bayece.
0: Aa, parasını ödeyip derken ya burada hani gönlünüzle ödüyorsunuz. O anlamda. Her şey para değil. Her şey para değil diye felsefe yapan tipler kime göre değil abi, kime göre? Yani tamam, bu konuda dünyada gizli bir oylama mı yaptınız? Ya? Kim biliyor paranın her şey olmadığını? Bugün dünya çapında dürüst bir anket yapsak emin olun 8.2 milyar insandan en az 8 milyarı direkt para her şeydir kardeşim diyecektir. Ki bu çok büyük gerçekçi bir ihtimal. Çünkü dünyanın 1/4'ü zaten ekonomik zorluklarla, geçim derdiyle ve açlıkla mücadele ediyor. Yani bana gelip mikrofonda tatlı su romantizmi yapmayın şimdi, tamam mı? Şimdi aranızdan bazıları bana laf çarpıtacak. Yani Bayce, yönetim senin bu ayki bütçeni ödememiş olsaydı sen bu akşam bu yayına çıkmayacak mıydın? Çıkardım arkadaşlar. Büyük ihtimalle yine çıkardım ama siz o zaman o programın kalitesini, o leşlik, sümük gibi akan anonslar. Stüdyoda mikrofonu elimle bile tutmazdım. Elimi sürmem. Neyse, dijitalden bir dinleyicim bana mesaj atmış. Yeniden evlenecek misin Bayce diye. Karını oyalama, günahına girme kızın gibi şeyler. Birincisi size ne? Çünkü şimdilik bazı angaryaları bertaraf ettim. Şimdi 3 sene sonra yeni evlendiğim kadının halasının kızının düğününe zorla götürülecek olan benim. Orada saatlerce sıkıntıdan patlayacak olan siz değilse bu ne, nasıl bir... İkincisi, kadının beni oyalamadığı ne malum? Ha, ne malum? Değil mi? Aradaki o ilişkisel çifte standartları bana uygulamaya kalkmayın. Bir de ben artık biliyorum dinleyiciye, evlilik denilen müessese gerçekten çok zor. Çok zor. Çok yıpratıcı, çok zor. Kariyer gibi. Ama öyle kurumsal rahat bir kariyer de değil. Askeri kariyer gibi. Yani her an tetikte olman gerekiyor. Öyle. Bazen çiftler görüyorum. 8 sene evli kalıp boşanmışlar. 3 sene sonra gitmişler. Yine aynı

kişiyle evlenmişler. Birbirleriyle evlendi. Şu an bakıyorum mesela 11 yıldır yine evliler. Sebebini ben size direkt söyleyeyim mi? İlk evlilikte birbirlerini o kadar çok hırpalamış, o kadar yıpranmışlar ki artık başka biriyle sıfırdan bir ilişki kurmaya mecalleri kalmamış. Yani dünyada birbirine kalan son iki bahtsız insan gibi mecburen yan yana duruyorlar. Şimdi bakın ben partnerimin deliliği konusunda son derece eğitimliyim. Ama hangi partnerimin? Önceki ilişkilerim sayesinde bu konuda yüksek lisans gibi bir şey yaptım arkadaşlar. Evet. Ona sıfırdan yeni bir eğitim, yeni bir sabır gerekiyor. Ben gelmişim 55 yaşıma. Artık metrobüste kimseye yer vermeyecek o yorgun yaşa geldim. Yani baştan birinin tribini çekecek halim mi var? Zaten 20'li yaşlarında bir kadınla benim asla işim olmaz. 30'lu asla. 40'lı olabilir, idare eder. Atıyorum. Ya 22 yaşında bir kadın gidip 50 yaşında bir adamla berabersin. Çoğu zaman büyük ihtimalle sözün meclisten dışarı adamın gelecekteki evini, arabasını ya da miras fonlarını hedefliyor. Bu kadar net. Bakın. 50'li yaşlarda bir adamla birlikte olan 20'li yaşlarda bir kadın. Tanıdığınız mutlaka vardır etrafınızda. Eminim aşkla, müthiş bir sevgiyle evlenmiş olanlar da vardır. Ama bana o, yani erkeğin fakir, kadının sırf adama aşık olduğu bir tane denklem getiriyor. Bana bir tane önüme koy. 25 yaşında bir kız düşünün, tamam mı? Orta halli, normal. Fakir bir 55 yaşında adamla evleniyor. Ay ne kadar tatlı, ne kadar entelektüel bir beyefendi bu Bayce. 2500 lirası olması umurumda bile değil. Kral Pop Radyo'da Bayce'yi dinliyorsunuz. Hayırlı.

0: Merhaba millet. Cuma akşamı için özel olarak getirildim. Bahşişe şimdi canlı yayında burada Kral Pop Radyo'da. Biliyor musunuz son dönemde ben çok değiştim arkadaşlar. Evet, iyi yönde olduğunu söylemedim ki. Oo. Belki de ya. Radyo programım hayatımı o kadar dolduran ve o kadar önemli bir parça ki. Yani bu kendi bastığım alkış ve kahkaha efektlerinin gerçek olduğunu düşünmeye başladım. Ve kendimi egomanyak bir radyo yıldızına dönüştürdüm. Ama Bahçe sen zaten bir radyo starısın. Teşekkür ederim, biliyorum. Bunu bana kendi ağzınızla söylemeniz için mikrofonda sabaha kadar zırvalıyorum zaten. Yani 40 yılda bir birinden böyle bir ses çıkıyor. Bugün rekabetten ve o ezeli düşmanlıklardan bahsetmek istiyorum size. Bunu ne kadar anlamsız bulduğumu, hepimizin temelde aynı hamurdan yoğrulduğunu, birbirimizden pek bir farkımız olmadığını söyleyeceğim.
1: Ama Bahçe, o zaman neden sen lüks arabayla geziyorsun da ben her gün metrobüse biniyorum?
0: Kapa çeneni, durumu hemen izah edeceğim. Tamam mı? Bana kalsa ben de otobüsle metrobüsle gezeceğim. Ama karım her yere arabayla gitmek istiyor, tamam mı? Mecburum. Yok, bugün birdenbire size de olur mu bilmiyorum. Mesela gün ortası durup dururken aklınıza televizyondaki ana haber spikerleri gelir mi? Neden bunu düşündüğünüzün, neyin size onu çağrıştırdığını asla bilmezsiniz. Belki masanın üstünde duran bir şey, ne bileyim, bir fırçanın telleri onun kirpiklerini hatırlatmış olabilir size. Bilemezsiniz. Belki karınız bir çatal fırlatıyor ve savaş haberleri geliyor aklınıza. Olabilir. Ben hiçbir zaman Hindistan'la Pakistan arasındaki bitmek bilmeyen çatışmayı anlayamadım. Durmadan atom bombası yapıp nükleer testler filan uyguluyorlar. Onları karşıma alıp konuşmak isterdim, biliyor musunuz? Bilim alanında yaptığınız çalışmalar çok hoş beyler. Tebrik ederim. Laboratuvarda kadınlar da var, biliyorum. Ama kadınları her zaman çok yüksek bir yere koyduğum için hayatımda. Bilim alanı çok güzel. Ama diyorum ki o yüksek atmosferin yapısını moleküler seviyede değiştirmeden önce beni bir dinlemek ister misiniz? Neden bu atom bombasına harcadığınız paralarla Ganj nehrinden ölü balık toplayıp beslenmeye çalışan yoksul halkı doyurmaya çalışmıyorsunuz? Ya da belki delice bulacaksınız bu fikrimi ama hani nükleer bombalarınızı yapmadan önce ülkeye birkaç şeritli yol, şeridi olan 2-3 tane de sağlam köprü inşa. Yani bombaya nükleer füze yerleştirmek yerine ne bileyim düzgün bir kanalizasyon sistemi mesela, neden olmasın değil mi? Çılgınca fikirler, biliyorum. Sadece benim aklıma geliyor. Bu arada sınırlarınızı koruyup ülkenizi müdafaa etme adına füzeleri, bombaları falan anlıyorum. Tabii burada sorgulanacak başka bir mantık hatası daha var. Sınırı seninle sıfır olan hemen yanındaki komşu ülkeye nükleer saldırı yapma fikrini ben bir daha gözden geçirmek isterdim. Anladın? Yani bombayı yan mahalleye atacak. Yani rüzgar ters esince radyasyon direkt sana gelecek. Aynısını Kuzey Kore liderine de sormak istiyorum. Güney Kore'ye nükleer saldırı yapınca o serpintinin sana hiç bulaşmayacağını mı zannediyorsun? Kral Pop Radyo'da. Şimdi Bahçe konuşuyor. Ayrılmayın lütfen.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın
1: güzeli. Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Pilot garaj yolu ekspertiz.
2: Baymak elegant klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
1: Pilot garaj yolu ekspertiz. Bankam.com bank.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili serviste

0: derdin? Şansa kalmaz işimiz,
1: Bumran Oto Ekspertiz. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
5: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödemek EasyCo demek.

0: Dildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler. Top, top,
1: top. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

0: Evet, hafta sonunda yurt dışına kaçmayı düşünüyorum. Çünkü zenginliğini orta halli insanların burnuna sokup göstermeye çalışan iğrenç bir burjuvayım. Yok be, şaka ediyorum ya. Ya vize randevusu bulabilmek için böbreğini emlakçıya komisyon niyetine bırakan kuşağa dahil olduğum için. Ya ben hayır, ben İtalyan vatandaşıyım. Karım için vize almaya çalışıyorum. Evet.
1: Bahşişe İtalyan'la evli diye daha kolay vermiyorlar mı?
0: Yo. Veriyorlar, veriyorlar. Para bile ödemiyoruz vizeye, biliyor musunuz? Bundan daha eğlenceli günlerim ve zamanlarım da oldu millet, ama bu 2026 yılının bu harika gününün tadını çıkartmayı tamamen reddedeceğim anlamına gelmez. Bana katılmak isterseniz bir cuma akşamı şehirde ne kadar absürtlük yapılabilecekse biraz fazlasını yapmayı deneyeceğiz biz burada. Evet. Bay J, ben Kral Pop Radyo. Ekibimle birlikte mikrofon başındayız ve evrende günlerin anlamsızca geçişini izliyoruz. Bu arada tabii ki boş durmuyoruz. Kendimize ve dünyaya bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Ben başlı başına bir katkı maddesiyim. İnsanlığın monosodyum glutamatıyım ben. MSG'siyim. Çin tuzuyum. Evet. Bensiz de her şey bir şekilde yürür, ama lezzet dünyasına benden eklediğiniz zaman hayat sanki mağazadan etiketli alınmış lüks bir ürün gibi parlıyor. Doğacak çocuklar için daha güzel bir dünya, daha uygar bir gezegen bırakmamız gerekiyor. Ben Kral Pop Radyo'daki programı vasıtasıyla bu idealin önemli bir kısmı olan Kara Mizah Departmanı'na yardımcı oluyorum. Gençler, size her gün buradan kamu spotu geçiyorum. Kötü maddeler kullanmayın, sigara içmeyin diyorum, alkolü kullanmayın. Unutmayın, her gün düzenli tüketen insanlar ne kadar az alıyorsa olsun bağımlıdır. Yani şaka şuka arasında vatana millete faydalı bir entelektüel olmak istiyorum. O ne derler bilirsiniz. Otomobilinize benzin yerine tuzlu su koyabilirsiniz. Ancak eğer dik bir yokuştan aşağı salınmıyorsanız çok uzun yol gidemezsiniz. İşte bu programda bu ve bunun benzeri, ne zaman ihtiyacınız olacağını asla kestiremeyeceğiniz lüzumsuz bilgiler de oluyor. Bakın, geçenlerde Amerika'da absürt bir olay yaşandı. Yaşlı bir adam otoyol kenarında nehre karşı rahatlamak için durmuş. Küçük tuvaletini yaparken ayağa kalmış, nehre düşmüş ve boğulmuş. Karısı ilk yardım gelene kadar kocasını hayata döndürmeye çalışmış, ancak görevliler geldiğinde adam kayıtlara doğal nedenler yerine trajik komik bir sonla diyelim. Evet. Olay ne kadar trajik bilmiyorum, ama yaşlı bir adam nehre tuvaletini yaparken su kenarına ne kadar yaklaşması gerektiğini bu yaşa kadar öğrenemediyse. Belki natural selection var değil mi? Evrensel eliminasyon işlemi gecikmeli de olsa gerçekleşmiş olabilir. Ayrıca adamı da anlıyorum. Yaşlıysan kaybedecek fazla bir zamanın da yok. Vaktince bir şeyin de yok. Ya bu yüzden... babalık, tuvalete çıkacaksın dedik. Hayattan değil. Rahip konuşurken düşünemiyorum. Sayın misafirler, bugün burada harika bir insanı uğurluyoruz. Daha yapacağı o kadar çok şey varken... O nehre çişini yaparken... ya işte eski laflar aklımıza geliyor. Mesela rahmetli babamın... Ben 5 yaşındayken arabada söylediği o meşhur tehdit anlam kazandı. Herkes tuvaletini şimdi yapsın, bir daha durmayacağım.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 12 Haziran Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Öğrencilerin sınav heyecanı haber portallarında manşette. ntv.com.tr ile başlayalım. 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi LGS heyecan yaşıyor. Yarınki LGS'de ilk oturum saat 9.30'da başlayacak. 50 soruluk sözel bölüm için öğrencilere 75 dakika süre verilecek. Saat 11.30'da başlayacak. İkinci oturumdaysa 40 soruluk sayısal bölüm için 80 dakika süre tanınacak. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak. Sınav önlemlerine ise terethaber.com'da bakalım. İçişleri Bakanı Çiftçi, LGS kapsamında yarın yapılacak merkezi sınavda emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29.103 personelin görev yapacağını bildirdi. Sınav günü kimlik kartını kaybeden adayların mağduriyet yaşamamaları amacıyla nüfus müdürlüklerinin 7.30-12.30 saatleri arasında açık bulundurulacağını ifade eden Çiftçi, vatandaşlardan özellikle sınav saatleri boyunca okul çevrelerinde sessizlik konusunda hassasiyet göstermeleri ricasında da bulundu. Geçelim sabah.com.tr'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de bulunan Selimiye Camii'nin restoran çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete alınması törenine katıldı. Erdoğan'ın gündeminde CHP'de yaşananlar vardı. Millet işi gücü bıraktı, aksiyon filmi izler gibi her gün CHP'yi izliyor ifadelerini kullandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıdan Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'le Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi kararı çıktı diye yazıyor Habertürk.com'da. Hürriyet.com.tr ile devam edelim. İstanbul'da Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada Balcıoğlu'nun suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edildi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor. CNNTürk.com'dayız. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Ayşe Hatun Ünal'ın da aralarında olduğu 15 isim yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise tutuklandı. Tutuklananlar arasında televizyoncu Murat Saygı ve iş insanı Hasan Vatan da var demiş Sözcü.com.tr'deki haberin detayında.

0: spor haberlerini sunar.
1: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçını pazar sabah saat 7'de Avustralya ile yapacak. Amirli takım Avustralya maçına çıkacağı Vancouver'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Ay Yıldızlar buradaki ilk antrenmanını da yaptı. Tedavisi süren Kenan Yıldız'ın forma giymesi beklenmiyor. 2026 Dünya Kupası bu akşam B grubunda oynanacak maçlarla devam edecek. Saat 22'de Kanada Bosna Hersek'le, Katar'da İsveç'le karşılaşacak. Basketbol Süper Ligi'nde playoff final serisi heyecanı yarın başlayacak. Fenerbahçe Beko'yla Beşiktaş Gain serinin ilk maçında saat 20'de karşı karşıya gelecek. 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

günler, iyi akşamlar millet. Sevgili dinleyicilerim, frekanslarını yeni açanlar için hatırlatalım. Burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Biz burada sadece günün en iyi şarkılarını çalıp kenara çekilmiyoruz. Sizlere bu kaotik, absürt ve akıl sağlığımızı her gün zorlayan modern dünyada en rafine eğlenceyi ve entelektüel kahkahayı da sunmaya çalışıyoruz. Ben Bayce malum yaş ilerliyor. Evet, biliyorum mikrofondan sesim hala 30'larında bir startup kurucusu gibi dinamik geliyor olabilir. Olabilir ama biyolojik gerçekler acımasız. Ancak bu durum stüdyodaki ve mikrofon başındaki yüksek performansım konusunda sizi endişeye sevk etmesin. Doktorum geçen gün bana yıllık check-up sonuçlarımı incelerken tam olarak şu kelimelerle hitap etti. Bayce dedi, gerçekten çok iyisin. Vücudun şu an tam anlamıyla 6 yaşında bir çocuk gibi. Teşekkürler doktorum. Ben de bunu yüksek metabolizmama, organik beslenmeme, spor salonu üyeliklerime borçluyum sanmıştım. Eğer adam zihinsel olgunluğumdan, hayata karşı gösterdiğim şımarık çocuk tavrımdan bahsediyormuş. Evet, aslında bu kabalığını oracıkta bitirmek için bir şeyler düşündüm. Ki kim şimdi adliyeyle, avukatla uğraşacak falan değil. Geri dönmeye üşendim. Biz radyo programcıları olarak etraf hakkında sürekli sızlanıp dururuz. Dünyayı eleştiriyoruz ama çuvaldızı biraz da kendimize batırmalıyız. Sonuçta ben de bu kolektif deliliğim, bu modern zaman saçmalıklarının bir parçasıyım. Zaten bu yüzden uzun süredir düzenli terapi görüyorum. Üzülmeyin, ben görüyorum, siz değil. Ben görüyorum. Hatta alkışlamanız gerekirdi çünkü çıktılarını siz yaşıyorsunuz. Her gün 4000 kelime konuşuyorum size. Terapi gerçekten süper bir şey. Bizim insan psikoloğa veya psikiyatriste gittiğini söylemeye nedense hala çok çekiniyor. Bunu bir zayıflık gibi görüyor. Oysa çekinecek bir şey yok. Özellikle yüz yüze gerçek ilişki kurmanın imkansızlaştığı, herkesin yapay zeka ile dertleştiği, flört uygulamalarına kaydıra kaydıra parmak uçlarının aşındığı bu devirde psikologlar birer medeniyet vahası. Aa, evet. Hiç gerek yok gitmeye bence ama psikologlar birliği daha önce konuştuk.

ayaklarımı. Neyse. Seansların dandik tarafı bitiş şekli. Süre dolduğu an küt diye bitiriyor. Yani içinizi tam dökeceksiniz. Gözyaşınız pıt diye damlayacak. Evet, süremiz bitti. Çünkü kapıda bekleme salonu sırada bekleyen başka kurumsal manyaklar, plaza köleleri, eşi tarafından kafası ütülenmiş bir yığın. Yani karşınızdaki bir profesyonel, bu onun mesleği. Yani siz o gün plazada müdürünüze çok doldunuz ya da sevgiliniz mesajınıza geç cevap verdi diye diğer danışanları kapıda ağlatamaz ki, değil mi? En iyisi gerçekten çevrenizde güvendiğiniz, sizi filtrelemeden dinleyen iyi arkadaşlarınız olması. Onlarla kahve içip dertleşip her şeyi çözersiniz. Gerçi geçen gün okuduğum bir raporda ülkede rekor seviyede antidepresan kullanıldığını öğrendim. Bu yani üzücü bir istatistik tabii ama herkesin mutlu olması da beni sevindiriyor. Yani yalan olmasın. Üzücü bir istatistik ama bir yandan seviyorum. Yani klinik olarak şartsa mutlaka kullanılsın. Tıbba karşı boynumuz kıldan ince. Zamanında benim de hayatımı tamamen değiştirmişti bu ilaçlar. Yani şimdi dürüst olalım. Antidepresan kullanıyorum diye bir yaz günü denize vuran dolunay gibi etrafa neşe saçmıyorum zaten. Etrafımda kelebekler, midemde de uçuşmuyorlar yani. Ama o dönem ilaç etkisini gösterdi. Ve bir gün resmen iç sesimle konuşmaya başladım. Yıllardır içimi kemiren kronik bir endişe sorunum, anksiyetem vardı. İlaç bir sabah bana zihnimin tam ortasından fısıldadı. Dedi ki, Bay J, artık endişelenmene hiç gerek yok. Çünkü aslında sen tam anlamıyla hödüğün tekisin dedi. Hatta hödüğe hakaret etmiş gibi hissettiğini, hatta özellikle hıyar demediğini çünkü sebze dünyasından özür dilemek zorunda kalacağını, bunlar hepsi iç sesim, iç sesim. Alt bilinçlerim. İlaç sayesinde gelen bu kabullenişle teşekkür ettim. Şimdi gidip kırdığım, üzdüğüm insanları bulmam ve onlardan özür dilemem gerekiyor herhalde diye düşündüm. İç sesim o an bana sertçe döndü. Dedi ki saçmalama Bayce. Cehennemin dibine kadar yolları var. Sen busun oğlum bu. Kim olduğunu bil ve kendini böyle ukala, sinik haline kabul et yeter. Ya küresel olarak insanlık aklını kaçırmak üzere millet ya. Bizde onda bunda şunda değil küresel olarak. Geçen Mozambik'te kelabı başlamış. Mozambik polisi halkı kel insanların batıl inançlardan dolayı radikal saldırıların hedefi olabilecek. Bir büyücülük faaliyetinin kurbanı olan iki kel adamın trajik cesedi bu. Yani halk kellerin kafasının içinde sihirli bir güç olduğuna inanıyor. Hatta orada saf altın bulunduğuna ve organlarının büyü ayinlerinde zenginlik getireceğini. Bu cehaleti, bu bildiğin ilk çağ barbarlığı. Mağaradaki büyücülerin kafasına bakın hele. Kellerin kafasını kesip bakıyorlar. Altını bulduk mu? Hayır. Ciğerlerinde var mı? Hayır. Dalağı dene. Bu neyin vizyonsuzluğu ya? Şiddetten çok uzak bir insan oldum her zaman. Kral Pop Radyo burası. Bay J'yi dinlediğinizin farkında mısınız?

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'la Bay J devam edecek.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVMUGO ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVMUGO. Detaylar TVMUGO.com.tr'de.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
4: Erikli, bizim çocukların coşkusuna

0: Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
4: Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
5: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
4: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
6: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus'la Bay J devam ediyor.

0: Kral Pop Radyo'nun mikrofon başında Bay J ben. Yalnız yayın akışımızın tam bu noktasında sizleri radyoları başında ciddi bir şekilde olanları uyarmak isterim. Bu yapacağım anons radyodaki geçen 35 yıldaki gibi uyduruk, alelade, havadan sudan konuşulan berbat içi boş anonslardan biri olmayacak. Bu sefer durum ciddi. Dinlerken eğlenmenin ötesine geçip derin sosyolojik tespitler yüzünden sancı çekebilirsiniz. Ben ne söyleyeyim? Geçenlerde stüdyonun kapısında biri arkamdan sinsice fısıldadı. Bence aşk hayatın ilişkileri nasıl gidiyor bu aralar? Sormanıza gerçekten çok sevindim. Çünkü içimi dökecek birilerini arıyor. Ya ben hayatım boyunca o kadar evlenip boşandım, o kadar çok nikah masası esbabı eskittim ki o arada modern ilişki piyasasını, güncellemeleri ihmal ettim. Üstelik bu süreçte kadın karakteri modeli, ilişki alıyor. Her şey değişiyor abi. Yani her bir 5-10 senelik evliliğimin ardından bambaşka bir dünyaya çıkıyorum ben. Her şey değişiyor. Ya ben 90'lı yılların romantizminde kalmış bir adam yani. Öyle günümüzün bu pragmatik dünyasına adapte olamıyorum. Yani bu yüzden ilişkilerde daha olgun, ne istediğini bilen, ayakları yere basan kadınları tercih ediyorum. Yani benden en fazla 15 yaş küçük olan. Yani bir de... Yani son boşanmamın ardından isteseydim o meşhur flört uygulamalarına da hunharca saldırabilirdim. Ama günümüzde insan ilişkileri çok zorlaştı. Aşırı mekanikleşti. Ben biraz etten kemikten organik bir şeyler. Modern dünya insanı o kadar tembel, o kadar konfor alanına düşkün ki sözüm meclisten dışarı. Siz öyle değilsinizdir belki. Eğer birini tanımak, onun kaprisini çekmek bu kadar efor ve mesai gerektirecekse istemem. Eksik kalsın gidip evde dijital platformdan dizi izlerim gibi sinik bir tavır ediniyor insan. Sinik. Sinmiş. Ben güzel nikah dairesi. Ben işimi sağlama alırım abi. Kadın hiçbir yere gitmiyor burada. Yaptığım bütün manyaklıklara rağmen.
1: Karın senden gizli gizli nefret ediyor olmalı Bayce.
0: Yalan söylemeyeceğim, gizli gizli falan değil. Ediyor tabii biraz, hakkı da var yani. Hani sizden bazen radyoya, sosyal medya hesaplarımıza mesajlar geliyor. Karımı bana karşı korumaya çalışıyorsunuz ya. Kendinizi yormayın, buna gerek yok. Çünkü o da zaten içinde bulunduğumuz bu trajik durumun son derece farkında. Daha bugün bana, ben hayatta hiç ilgilenmememe ve asla istemememe rağmen mikropigmentasyon, kalıcı makyaj ve takma kirpik teknolojisini anlattı. Dinlerken sıkıntıdan tansiyonum 17'ye 11'e çıktı. Bilincimi kaybediyordum. Ama geçen gün sordum ona. O da şimdi bunu düşünüyor. Acaba bir başkasıyla olsam hayatım çok mu daha heyecanlı, daha mı iyi olurdu? Bu devirde bir karşılığı kalmadı. Çünkü dışarıdaki herkes aynı modern prototip. Herkes aynı sosyal medya filtresi. Ve açıkçası ilişkilerde özgüveni hafifçe düşük, mütevazi ve abartısız kadınlardan hoşlanıyorum. Bir de zengin.

Selam size dinleyiciler. Şey gibi oldu biraz. Merhaba dünyalılar. Biz uzaydan Stratos takım yıldızındaki Gorgonzo gezegeninden geliyoruz. Ve siz zavallı ölümlüleri aydınlatmaya geldik. Siz ölmüyor musunuz uzaylılar? Ölüyoruz. Ama çok yukarıdan müthiş bir teknolojiyle geldik ya. Size ölümlü demek hoşumuza gitti. Evet, anlatacağız. Gerçi bizim sizlere öğreteceğimiz hemen her şeyi Bay J programında 30-35 yılda kapsadı. Ama yine de şöyle bir üstünden geçelim. Selam size dünyalılar bre. Bre deyince akan sular duruyor. Bütün iletişim sorunu bir anda çözülüyor. Bre. Alt üstü arkaik bir seslenme sözü. Ha, ama hiçbir uzaylının ışık hızını aşıp buraya geldikten sonra galaksiler arası ilk kelam olarak Arnavut göçmeni kelimeleriyle size merhaba diyeceğini düşünmeyiz değil mi? Kardeşler! İyi akşamlar Adana bu arada. Aa evet. Aslında 2026 Türkiye'sinde bu senaryo tamamen mümkün. Düşünsene uzay gemisindeki memur ünite 4587'ye emir verir. Lütfen mesajımızı acilen Türkçe yerel lehçesine çevirin. Baba da anteni Türkiye'de rastgele bir binaya çeviriyor kodu çözmek için. Bina ne çıksa beğenirsiniz. Bayrampaşa Arnavut Göçmenleri Derneği merkez binası. Haydi! Öyle yemeğinde ne çıkacak bre? Prasa tabii be adam. Selam size dünyalar bre. Arnavut, Bulgar, Yugoslav göçmenleri sizin için geldik diye. Selam size dünyalı. Ülkemizde yaşayan, kökeni nereye dayanırsa dayansın, bu toprakları paylaşan tüm insanlar aslında el ele verince ne kadar renkli ve güzel bir hayat yaşıyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Bazen alışkanlık haline getirmemiz gerekliliği olan şeyler bence sevmek, kucaklamak, asgari saygı göstermek ve en önemlisi ya uzun uzun yüz yüze sohbet etmek, konuşmak. Ben kendimi bildim bileli Romanya asıllı İspanyol Türk kırması bir İtalyanım. Gülebilirsiniz, hakkınızdır ama kusura bakma o soy ağacını E-Devlet'ten ben dikmedim. Tamam mı? Hafif çingenelik var, biraz İtalyanlık var. Hepsinden azar azar karıştırma. Kozmopolit bir kokteyl. Zaten tipim de ilk bakışta hafif bir ürkütüyor. Evet. Bu genetik karmaşa yüzünden trafikte kolluk kuvvetleriyle çok başım belaya gidiyorum. Ben de tekin bir tip değilim mi? Mesela çevirmede pencereye doğru gelirken siz normal insanlar ne yaparsınız? Evrak hazırlarsınız, sakince beklersiniz. Ben panik halinde hemen iletişim kurmaya çalışıyorum. Ben şöyle memur bey, şimdi elimi ceketimin iç cebine sokup ehliyetimi alacağım. Lütfen ani bir hareket yapıp bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyelim. Tekrar ediyorum, silahsızım, tipim, genetiğim öyle. Şu an belki ben söylüyorum. Bu mikrofondan duyuyorsunuz. Ay, ben sizin için bu frekansa yollanan gizli bir hediyeyim arkadaşlar. Bazen sosyal medyada böyle mesaj veren videolar var ya. Güzel, uhrevi mesajlar alıyorum. Temel olarak iyi olun, ahlaklı olun mesajı veriyorlar. Buraya kadar her şey çok güzel ama bunu anlatırken mikrofonu yutarcasına o kadar çok bağırmak, o kadar agresif olmak zorundalar mı? İyi olmanın... Sevdiklerinizi kucaklamanın... Neyse ki ben burada bağırmadan şarkılarla anlaşıyorum sizinle. Kral Pop Radyo'da Bay J ve arkadaşları devam ediyor. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: Güler Sönmez'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam edecek. Git.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
5: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
6: Ödemek EasyCo demek.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetle sigortalı.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: atar. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız. Uzatmadan bitir. Galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.

0: afiyet de ye.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İçi AGESA, don don kız.

millet, iyi hafta sonları diliyorum. Umarım güzel bir hafta sonu olur. Ve umarım çok fazla para harcamazsınız. Çünkü önümüzdeki hafta pazar günü, babalar günü. Bazen diyorum ki kendi kendime, ya Bayce, omuzlarındaki bu ağır entelektüel sorumluluk, modern hayatın, faturaların ve plazaların bitmek bilmeyen stresi yerine, acaba süpermarkette, soğutucu dolapta sakince bekleyen sıradan bir sosis olmak daha mı iyi olur? Görece bir durum. Göreceli bir durum. Felsefi olarak sabaha kadar tartışabiliriz ama en azından üstüme başıma neden her gün bu kadar yoğun ketçap ve mayonez döktüğümü artık açıklayabilecek bir sebebim olurdu. Değil mi? Değil mi? Biri beni raftan satın alıp afiyetle yiyene kadar o şeffaf paketin içinde keyif yapacaktım. Sonra beni yiyeceklerdi. Bakın Boston, zannettiğiniz kadar korkunç, kötü bir şey değil. Çoğu kısım doğanın döngüsü gereği dışarı çıkıyor tekrar ve bir şekilde endüstriyel dünyada yeniden sosis formuna bürünüyor. Bilmiyorum yani, günümüzde kilosu neredeyse bedavaya satılan şüpheli ucuz sosislerin tamamen gerçek etten yapılmadığından zaten %100 eminiz herhalde arkadaşlar. Millet! Hazır mikrofon başındayken son derece önemli, derin ve felsefi bir şeyler söyleyip bu son anonsuma devam edeyim. Yani en azından siz benim birazdan anlatacaklarımın hayati olduğunu düşüneceksiniz. Ama dürüst olayım, ben bunu yayına girmeden 3 dakikada falan toparladım. Yani... Şimdi diyorum ki herkes tarafından mutlak surette kabul edilmiş felsefi bir gerçeği, eğer siz inatla kabul etmiyorsanız, sizin bu reddedişiniz o gerçeğin daha az gerçek olduğunu göstermez. Neden olmaz? Herkes tarafından doğru kabul edilmiş devasa bir yanlışı, eğer siz de gözü kapalı doğru buluyorsanız, bu toplu histeri o yanlışı daha az yanlış yapmaz. Şimdi işler burada biraz daha karışıyor. Zihnimizi açalım. Açık mı zihinler? Herkesin sorgusuz sualsiz kabul ettiği bir doğruyu, sizin de mantıken kabul etmeniz o doğruyu evrende daha doğru yapmaz. Ancak... Evet... Yani seyirciye sormak istiyorum. A-a. Maalesef her zaman doğru çıkmıyor. Ancak herkesin körü körüne kabul ettiği açık bir yanlışı, sırf çoğunluğa yaranmak için sizin de aniden doğru kabul etmeniz, toplum nezdinde tescilli psikolojik bozukluk olarak, değil mi? Çünkü daha 2 saniye önce herkesin doğrusunu ateşli bir şekilde savunuyordunuz. Şimdi nereden çıktı bu anlamsız muhalefet? Gerçekten hiç anlamadım. Gerçekten çok yorucu bir programdı. Paramparça oldum. Bu yüzden şimdi hafta sonu dinleneceğim. Siz de dinlenin. Hoşça kalın. Pazartesi görüşeceğiz.

böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: da geldi. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz,
1: şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz? Aygaz diyorum, yüz oktan diyorum, Aygaz diyorum. Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

Şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Ne olur, eğlenmenize bakın, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

Uzun bir aranın ardından KÖF'ün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek dev bir konserle sevenleriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.